0: çalışmayı.
1: İyi çalışmayı.
0: Were you able to make a match on Greenspan?
1: Negative.
0: I have a deal for you if you need it.
1: Please, go ahead.
0: Call 686-3740.
1: 10-4, thank you.